Hazama Türkçe Üniversitesi. Hazama Long Music. Hazama, Hazama Rock and Roll. Rock and Roll. Hazama Türkçe Üniversitesi. What do you like?